Senle uysem hasimni Hayne kvinitken Kurrem şibey senle uysem hasimni Kulli nazra şeyfa arama Hale ulti marra sebep rizama Kulli nazra şeyfa arama Hale ulti marra sebep rizama